Orija Donode reklama. Akfadan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Ariant Finance Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Cumhuriyet Dono Radyosu'da İçtimai Destur Cereyan Yutuklar, Muammolar, Yeçimler Cereyan
1: Diyorumuzda soat 10'dan 10 dakika o'tdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Cumhuriyet Dono Radyosu tinglovchilari. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar muxlislar

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Maktabda okup yürgen paytlarım, cismani terbiye ve mehnet fani okutucuları uğraşıp getkendi. Cismani terbiye okutucumuz bakuvat, küçülü boksçiydi. Lekin, bolga barbar bolga da ha? Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: وعليكم السلام رحمت.
1: خيركن خالد أكما عندي جندن.
0: لا بي خالد ركيا جواب.
1: عمرين ساعتين بير تايلانو كلنا دو توي تماشالاردا ديگانيزدن كيرب چيكيب گول چمبر دي اويلادم.
0: گول چمبر. يوق گول چمبر ايماس، گول چمبر ايماس. لكن قايسيدر مانادا يقينسيز. Qaysidir ma'noda yaqinsiz, lekin gulchambar emas. Nima qilamiz? Yana bitta qo'ng'iroq qo'laymizmi yoki faktni aytib qo'ya qolamizmi yana bitta? Mayli, yana bitta qo'ng'iroq qo'laylik. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Azizbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
2: Bu zvachka bo'lsa kerak.
0: Yo'q. Saqch, yo'q, zvachka saqch deyaptilar. Yo'q. Afsus, u emas edi. U emas, yon atrofingizda bo'lishi mumkin. Qarab ko'rasiz, o'zi har doim mana shu sizga tanish bo'lgan, siz biladigan, sizga oson bo'ladigan narsalardan Evrika loyihasini tuzishga harakat qilamiz. Mavzudan juda ham uzoqlashib ketmaysiz. Yaqinsiz qaysidir ma'noda javobga, lekin aniq mana shu javob kerakda. Aniq javobni aytmayapsiz. Demak, 3-chi faktga, 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Har bir hududning o'ziniki bor. U choy bilan juda mos keladi. Ko'plab oilalarda u issiq choy bilan iste'mol qilinadi. Bu fakt, bu ma'lumot sizni haqiqatga, javobga juda ham yaqinlashtiradi va o'ylaymizki, mana shu brain daqiqadan keyin bizga keladigan qo'ng'iroqlarda albatta to'g'ri javob egasi topiladi. Chunki siz uchun oson bo'lgan faktni, ma'lumotni taqdim etdik. Brain daqiqa bizda o'tkazib olamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Islomiy bank ochish bo'yicha dastlabki takliflar kelib tushdi. O'zbekistondagi qo'shma korxonalar soni bo'yicha Rossiya yetakchi. Hindistonda tibbiyot oliygohlariga kirish imtihonlari paytida Telegram bloklandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

tekrar özgeçe sen buleksen duaların içre pinhan tüleksen belmay sende senge muhtaçligimne özingden

0: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlarım sozu kızıl
1: dedi. Bazarda bir tane oturuptu. Tılançı iki tane ayağı yok iken tizzasından. Arabaçı götürüp iken nagra ala başı. Tılançılık oturuptu. Tövbe bakalım estağfurullah. Bir de meylese geldi de boya günü dubunken bile saldı da. Buttum bazardaki de tatlı vardı. Ayollar aynısı. Hala kaldım sen. Kim senge forma birken. Ülenmeysem şimdi kol köterişke. Şu nagranga küçüğü yetti mi diyordu. Anı meyliseyim yaman eken. İkinci partiyene dubunken kars et vuruyordu. Boya günü uğunduğunda sakrap durup koç diye başka kadar. Kaderin gelen iki ayağı yan bırakın. Ana artist. Biz ona artistlik kılamayız. Ballan mektep kapı gidiyor yapmam. Bir lülü türüp de sitaforda. Homiledar. Tohtadım da bir yedi aylık var şimdi. Yedi aylık var mı? Tohtadım da 5000 pul verdim de. Esselama yengille valiyim dedim. Desem rahmat. İlahumi. Ana şu bacamge bergeniniz kudoğudan kaytse. Dua kıldı. İki yıl oldu. Öşe lülü hele yap tukka yok. Ana hangi açsam tüyege öşeyken bize gireydi. Tüyanın butu yiyken bugün hep tukardı da. Böyle şey.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Maktabda okup yürgen paytlarım, cismani terbiye ve mehnet fanı okutucuları uğraşıp getkendi. Cismani terbiye okutucumuz bakuvat, küçülü boksçiydi. Lekin, bolga barbar bolgada
2: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

Tanasan, lekin tonasan, ayt qachon geçer. Men deb yonasan, va qizg'onasan, lekin tonasan, ayt qachon geçer.

Ayda yürüsen ayda, ay kaçan geçemindi bir yana sen, va kızgandasan, leken tanasan.

0: unutmayın hiç kaçan hop mu canım.
1: Tun kezaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorini na bir sharpa tasalli na bir shtir taskindir ko'z tekkanga o'xshaydi oyiga bu kecha tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.